bir tutuklama kararı alındığı açıklandı. 13 kişi için de kırmızı bülten çıkarılması amacıyla Interpol'e başvurulacağı bildirildi. Kundakçı ne dedi? Rumlar Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Tamburalı Paşa Kundakçı hakkında kırmızı bülten çıkarmış ve Kundakçı 2023'teki vefatına kadar yurt dışına çıkamamıştı. Bayrağı uzanan ellere geçit vermediği ve tamburalı otomatik tüfek taşıdığı için Tamburalı Paşa lakabıyla anılan Kundakçı bayrağımızın indirilmesine izin vermedim. Bayrak namustur demişti. Evet. Bu kadar cesaretle ara bölgeye girip bayrağı indireceksin. Orada bu şekilde bir durumla karşılaştı tabii ki. Ve devam ediyoruz. Liderler görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının güven artırıcı önlemlere yaklaşımı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis ile Kıbrıs Türk toplumunun lideri Tufan Erhürman arasında 26 Ağustos'ta yapılacak görüşmede Kıbrıs Türk tarafının güven artırıcı önlemlerde özellikle geçiş noktalarının açılması konusunda ilerleme sağlama niyetinde olup olmadığı ele alınacak. Yani bu geçiş noktaları mı güven artırıcı önlemler? Daha önce de programlarımızda söyledik değerli dinleyenler. Kıbrıs Türklerine ambargoyu kaldırın ki güven duyulsun. Kıbrıs Türklerini eşit olarak kabul edin ki Kıbrıs sorunu o şekilde, o düzeyde görüşülebilsin. Evet, dış basında gördüğümüz haberlerden bir tanesi de Menelao genişletilmiş toplantı öncesi esaslı hazırlık yapılacak haberi. Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelos Menelao, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki genişletilmiş toplantıda müzakerelerin yeniden başlayacağının açıklanabilmesi için önümüzdeki dönemde esaslı bir hazırlık yürütüleceğini söyledi. Menelao, çözüm temelinin federal çerçeve olacağını vurguladı. Biz iki devletli çözüm diyoruz, onlar federal çerçeve, ama bu federal çerçevedeki şeyi de açıklamıyorlar tabii ki ne demek istediklerini. Biz biliyoruz ne demek istediklerini de kendileri bunu açıkça söylemek durumunda. Menelao pazar günü yayımlanan Filelefteros ve Haravgi gazetelerine verdiği röportajlarda güven artırıcı önlemler konusunda Kıbrıs Türk tarafının ilerlemeyi engellediğini, ardından da esas konularda ilerleme sağlanamamasının sürecin ilerlemesine gerekçe olarak kullanıldığını savundu. Müzakerelerde bugüne kadar sağlanan yakınlaşmaların kayda geçirilmesine başlandığını belirten Menelao, bu çalışmanın tamamlanmasının ardından kayıtların ilgili taraflarla paylaşılacağını söyledi. Buna göre iç konularla ilgili bölümler Kıbrıs'taki iki tarafla, dış konularla ilgili bölümler ise garantör güçler ile garanti ve ittifak anlaşmalarının taraflarıyla paylaşılacak dedi. Evet, Menelao bir sonraki adımın kapsamlı bir çözüm hedefiyle müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına karar vermek üzere genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesi olduğunu ifade etti. Evet, dış basındaki yer alan Kıbrıs haberleri bunlardı değerli dinleyenler. Programımıza devam ediyoruz ve güzel bir türküyle devam edelim. Bir Kıbrıs türküleri dinleyelim şimdiden, ne dersiniz?

Değerli dinleyenler ve Facebook takipçileri, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakalım neler var. Diyalog gazetesine bakıyorum. Savaş ve pahalılık başlığı altında yılın ilk 6 ayında Türkiye'den gelen yolcu sayısında %9 oranında artış olurken Kıbrıslı Rumların ve yabancı turistlerin sayısındaki azalma iki nedene bağlandı diyor gazete. Bakalım biraz daha ayrıntılarına bu haberin. Turizm Bakanlığı'nın istatistiki verilerine göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkemize hava ve deniz yoluyla gelen yabancı turistlerin sayısı 2025 yılının aynı dönemine göre %7.7 oranında azalırken Türkiye'den gelen yolcuların sayısında %9 oranında artış oldu. Yabancı turistlerde sadece Almanya'dan gelenlerde artış olduğu görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahalesi nedeniyle bölgedeki olumsuzlukların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini de etkilediği belirtildi. Ve Rumların sayısı da azalmış, kuzeye geçen Rumların sayısı da azalmış diye veriyor haberi gazete. Bakalım kaç kişi geçiyor? Kara sınır kapılarından kuzeye geçen Rumların sayısındaki azalma dikkat çekici diyor. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında kuzeye geçen Rumların sayısı 1.227.000.

idi. Bu yılın aynı döneminde 1 milyon 24 bin oldu. Yani yaklaşık 203 bin kişilik bir geçiş azalması oldu diyor. Kuzeydeki pahalılığın etkili olduğunu da belirtiyor gazete. Kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise şaşıracaksınız. Aynı dönemde bu yılın içinde 1 milyon 611 bin kişi kuzeye geçti. Güneye geçti, kuzeyden güneye geçti. 1 milyon 611 bin geçiş kaydı yapıldı Güney Kıbrıs'a. Ve devam ediyoruz aynı gazetesinin alt bölümünde. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesini oluşturan 12 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve barışın önü açıldı. Gazete bu haberi verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ile bir fotoğrafında el sıkışırken gösteriyor. Ve şöyle diyor, süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin öncülüğünde yürütüldü. Ama süreç Büyük Millet Meclisi'nde, meclisin iradesiyle kabul edildi. Bunu da yazmak, söylemek gerek. Ve Star gazetesine geçiyoruz. Kıbrıs'ta havai fişek patlatmanız lazım. İş insanı Redif Nurel, Ada TV'de Cüneyt Oruç'un sorularını yanıtlarken Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs'ta çözüm, iki devlet ve Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyor sözlerini değerlendirdi. Nurel, Fidan'ın açıklamasının son derece yerinde bir tespit olduğunu belirterek bizim burada bu sözler üzerine havai fişek patlatmamız lazım dedi. Nurel, biz ortak olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nden atıldık. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türk Cemaat Meclisi ve iki meclisten seçilen temsilciler meclisi vardı. Ayrıca tek başına veto hakkı olan Cumhurbaşkanı yardımcısı da Türk idi ifadelerini kullandı. Devam ediyoruz gazete turumuza. Bakalım burada başka neler var. YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı son dönemde yaşanan kriminal olayların ardından devlete ve hükümete yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Devlet şamar oğlanı değildir dediğini yazıyor gazete. Devam ediyoruz Kıbrıs gazetesiyle. Alman elçiliği protesto etti. Olumlu yanıt yok. Almanya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Rum mallarıyla ilgili Güney Kıbrıs'ta 2 yıldır tutuklu bulunan Alman emlakçı Künzel'in serbest bırakılmasını talep etti. Ve Alman elçiliği protesto etti haberiyle veriyor. Şöyle diyor haberde, Cyprus Mail'in Alman gazeteci, Cyprus Mail Alman gazetesi, Bild'den aktardığı habere göre Alman Büyükelçiliği Kıbrıs Rum makamları nezdinde güçlü bir protestoda bulunarak Isabella Eva Künzel'in serbest bırakılmasını talep etti. Ancak Rum yetkili makamlarından şu ana kadar bu talebe olumlu yanıt gelmedi diyor. Ve Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi Künzel'in tutukluluk kararının kaldırılması talebini reddetti diyor. Yaklaşık 25 aydır devam eden tutukluluğun devamının karmaşıklığıyla gerçekleştirildiğini belirtirken davanın yeni duruşmanın Eylül'e ertelenmesine karar verildi diyor. Başbakan Üstel, Ilgaz Yeşiltepe bölgesinde halkla bir araya geldi. Üstel seçim şartı startını verdi diye de bir başlık var Kıbrıs gazetesinde. Uyuşturucu aldı, trafikte dehşet saçtı.
Uyuşturucu etkisinde direksiyon başına geçen zanlı karşıdan gelen araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 4 araç da birbirine girdi. Evet, uyuşturucu büyük bir sorun. Tirmen'de yangın çıktı. Tirmen'de ormanlık alanda çıkan yangın hızlıca söndürüldü diye veriyor haberi gazete. Koordineli çalışma sonuç verdi ve yangın kısa sürede söndürüldü diyor. Vatan gazetesine bakıyoruz. Vatan gazetesinde ön sayfa haberi elektrikli skuterler ve e-mopedin trafikte kullanımında düzenleme yapıldı diyor. 18 yaş, kask ve ehliyet şartı. Evet, bu skuterleri kullanmak için 18 yaşının üzerinde olması, kask ve ehliyeti olması şartı getirildi değerli dinleyenler. Bilmiyorum Avustralya'da böyle bir şart var mı, böyle bir yasa var mı, onu da bilmiyorum, araştırmak lazım. Yüksel Kemal'a da günaydın diyelim. Ve Şemsi Kazım Merkman için Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlendi. 97 yaşında hayatını kaybetti Şemsi Kazım. Eski toplum liderlerinden. Kıbrıs Türk halkının siyasi, toplumsal ve ekonomik yaşamında iz bırakan, Kıbrıslı Türklerin ilk hekimleri arasında yer alan ve 7 Ağustos'ta 97 yaşında hayatını kaybeden Doktor Şemsi Kazım Erkman için Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlendi. Merhumun naaşı daha sonra Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınan öğle namazının mütakiben Lefkoşa mezarlığında defnedildi. Ama bu törende bir takım olumsuzluklar da yaşandığı haberi veriliyor. Ve Şemsi Kazım'ın cenaze töreninde helallik krizi başlığı altında veriliyor bu haber. Devam ediyoruz. Güneş gazetesi, aydınlatan gazete diyor. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, örgütler, milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları ile seçim sahasına indi. Üstel, Ilgaz'dan Satrazamköy'e uzanan ziyaretlerde hükümetin icraatlarını anlattı, halkın beklenti ve taleplerini dinledi. İstikrarın, birliğin ve icraatın adı UBP dedi. Bir başka yazı görüyorum burada gazetede, ilgimi çekti. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum değerli dinleyenler. Bu gazetede ne diyor? Güneş gazetesinde Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının kaderi de acısı da birdir. Evet, çok doğru. Türkiye'de nezde olsalar biz Kıbrıs'ta ansırırız tabii ki. Acımız da neşemiz de kederimiz de birdir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler dedi bunu. Hatay temasları kapsamında Altınözü, Kumlu ve Reyhanlı bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinin ardından ilk kez Hatay'a gelen Öztürkler temaslarında depremde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlü dayanışma ve kardeşlik bağının altını çizdi. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının kaderi de acısı da birdir mesajını veren Öztürkler, iki halk arasındaki bağın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda gönül ve dayanışma bağı olduğunu vurguladı. Tabii ki bunun da nedeni Kıbrıslı Türklerle Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz arasındaki kan bağımızdır. Yeni Düzen gazetesine bakıyoruz. Yeni Düzen gazetesinde ön sayfa haberi Eğitim Bakanlığı 140, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ise 275 öğretmen ihtiyacı belirledi.
Evet, biri 140 diyor, Eğitim Bakanlığı 140 diyor, Öğretmenler Sendikası ise 275 öğretmene ihtiyaç var diyor. Okulların açılmasına bir ay kala kaç öğretmen istihdam edileceği hala açıklanmadı. Eğitimde belirsizlik sarmalı başlığı altında veriliyor bu haber ve öğretmen açığını geçici istihdamlarla kapatmak istiyorlar diye de ekliyor gazete. Devam ediyoruz. Gazeteleri bir büyütüp bir küçültüyorum çünkü yazılar bazı gazetelerde çok geniş yazılıyor, küçük yazılıyor. Bazılarında küçültmek, büyütmek gerekiyor. Bazı gazeteleri de açmak, daha fazla açmak gerekiyor. Ve Yeni Bakış gazetesi var. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ahmet Karaoğulları sınıf geçme, sınav tüzüğünün değiştirilmesi girişimini meslek onuruna yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi. Karaoğulları öğrencilerin niteliklerinin aşağıya çekileceğini, diyet ödemeden bir üst sınıfa geçme anlayışının alışkanlık haline getirileceğini savundu ve ekledi. Meslek onuruna yapılan bir saldırıdır dedi. Halkın Sesi gazetesinde yürekler ağza geldi. Tirmen'de ormanlık alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. Ekiplerin ve helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Ve Halkın Sesinde şiddet sarmalı bitmek bilmiyor diye bir başlıkla verilen haber, ülkede bitmek bilmeyen kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi diyor. Gönyeli'de 26 yaşındaki Sudan uyruklu kadın, ilişkiye girmek istemediği gerekçesiyle tartıştığı adam tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan genç kadın zanlıdan şikayetçi olurken tutuklanan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı. Öte yandan ülkede artan asayiş sorunları derin bir endişe yaratırken Bakan Arıklı bu konuyu insan doğasının doğal bir sonucu olarak yorumlayarak tepki topladı. Dünyanın her ülkesinde kriminal olayların yaşandığını belirten Arıklı, insanın olduğu her yerde suç da var, suçlu da var ifadelerini kullandı. Evet, ama bu suçu da savunma anlamına gelmemeli. Avrupa gazetesine bakıyoruz. Avrupa gazetesinin sür manşetinde, eskiden imam cenazede merhumu nasıl bilirdiniz diye soruyordu. Şimdi ise helallik istiyor. İki yüzlü olmak zorunda değilsiniz. Helal etmezseniz etmezsiniz. Ama ölünce herkes iyi adam olur diyorsanız o başka diye de yazıyor gazete bu haberi. Ve büyük puntolarla da bu haberi, olaylı cenaze diyor. Şemsi Kazım'ın cenaze töreninde beklenmedik olay ve şok. Bir grup vatandaş Şemsi Kazım için helallik isteyen imama helallik vermedi diyor. Hakkımızı helal etmiyoruz dediler. Evet. Ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Binlerce adayın ekmek kapısı kapanıyor başlığı altında veriyor. Özgür Gazete'ye bakıyorum. Mülkiyet tutuklamalarına bir tepki de Almanya'dan, vatandaşımızı serbest bırakın diye Alman Büyükelçiliği'nin yaptığı çağrı bu gazetede yayınlanıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin siyasi çözüm gerektiren mülkiyet krizini ceza yargılamalarıyla çözme yöntemine bir tepki de Almanya'dan geldi. Almanya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği sert bir bildiriyle kuzeydeki Rum malları üzerine yapılan evleri pazarladığı iddiasıyla yaklaşık 2 senedir güneyde tutuklu bulunan vatandaşları 51 yaşındaki emlakçı Eva Ken'in derhal serbest bırakılmasını talep etti. Hükümet henüz bu talebe cevap vermedi. Ve gazete turumuzu burada tamamlıyoruz değerli dinleyenler. Bir şarkıyla devam edelim. Ben de nefes nefese kaldım haberleri sizlere sunmak için.
canlarım, güzel insanlarım diye sizlere güzel bir şarkıyla devam edelim.

0: Değerli dinleyenler, programımızın başında da belirttiğim gibi Sunshine Kıbrıs Türk İslam Derneği Camisi hocamız Ruşen hocayla bir sohbetimiz var şimdi. Kendisi telefon hattımızda. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba hocam.
1: Merhaba Hasan Bey.
0: Hocam burada sohbet ederken telefonu açık tuttuğumda, yani ben mikrofonumu açık tuttuğumda sizin sesiniz duyulmuyor şeyde, Facebook üzerinde, radyodan duyuluyor da Facebook üzerinden yayın da yapıyorum. O nedenle ben kendi mikrofonumu ara sıra kapatıp size soru soracağım, tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Evet, bugünkü yayında Kıbrıs'ta olan bir cenazeden söz etti gazeteler. Gazeteleri sunuyorum burada her hafta çarşamba günleri. Kuzey Kıbrıs'ta yayınlanan gazetelerin ön sayfalarını dinleyicilerimizle haberleri paylaşıyoruz. Bugünkü paylaşımda bir cenazede bazı ifadeler kullandığını duydum, gördüm, okudum. Bu konularda biraz konuşalım sizinle. Ölüm vakidir. Herkes için ölüm vardır, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Ve bu bu cenaze törenleri tabii ki her toplumda farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bizim İslam toplumunda da cenaze merasimleri daha değişiktir. Ama zamanla yaşadığımız toplum içerisinde, yaşadığımız ülkede bir takım değişiklikler olmaktadır. Mesela Melbourne'da ben ilk geldiğim zamanlarda buraya cesetler plastik torbalar içerisinde defnediliyordu. Ne dersiniz hocam bu konuya?
1: Onu bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla mezhepler arasında ufak tefek farklılıklar var ama genelde Türkiye'de 1,5-2 metrelik bir mezar kazılır ve merhum sağ yan üzerine yatılıp kıbleye doğru bakacak şekilde sağ yan üzerine yatırırız. Üzerine tahtalar koyarız. O tahtaların arasından da herhangi bir toprak ya da başka bir madde geçmeyecek şekilde kapatırız ve toprakla doldururuz. Burada da aşağı yukarı aynı şey var. Burada sadece tahtayı düz koyuyorlar. Mesela ben Van'da görev yaptım. Orada Şafii mezhebi ağırlıkta. Orada da çukuru kazdıktan sonra ortasına ayrı bir çukur daha kazıyorlar cenazenin tam yan yatması için ve o boşluğun üzerine de taş koyuyorlardı mesela. Yani bu farklılıklar çok fazla önemli değil. Yani bizim dinimiz bunların hepsine cevaz vermiştir. Burada mühim olan Peygamber Efendimiz'in sünnetine diyor ki bir Müslüman kardeşiniz öldüğünde onu önce gusül abdesti verin. Yani taharet yaptırıp gusül abdesti verin, yıkayın, kefenleyin. İşte 3 parça bezle biz kefenliyoruz. İzar, lifafe, kamis diyoruz biz onlara. Bunu bu şekilde cenaze namazını kılın. İşte helal edin hakkınız varsa ya da etmezsiniz onu bilemem. O şimdi biraz sonra onu konuşacağız. Sonra mezarlıkta işte usulüne uygun olarak defnederiz. Bunun değişik şekiller olması bizi bağlamaz. Bizim bildiğimiz İslam fıkhına göre yaptığımız şey bu Hasan abi.
0: Evet hocam, doğru söylüyorsunuz bu şekilde. Kıbrıs'ta da cenazelerimiz aynı şekilde

0: toprak çok böyle tezek olarak katı şekilde oluyor. Ama işte o zamanlarda 1970'li yıllara kadar o sıralarda mezarlık idaresinin şeyiydi, bu kanunuydu, kuralıydı, cenazeleri plastikle gömerlerdi. Yani bizim bildiğimiz o kefen doğru, beziyle değil.
1: Hasan abi, o çok doğru bir şey değil bence. En azından bir tabuta koyabilirlerdi. Yani tabutla koyma usulü de var biliyorsun.
0: Doğrudur. Yani, evet. Tabuda.
1: Yani plastik torba da olsa direkt toprakla temas ediyor. Biz sanki ölüye saygısızlık gibi affediyoruz onu. Çünkü Peygamber Efendimiz insanın ölüsü de dirisi gibi saygındır diyor. Bu ne demek? Bir canlı insana nasıl davranıyorsak sanki o ölüye de hiç canlıymış gibi davranmamız lazım. Mesela yıkarken eziyet etmememiz lazım. Mezara indirirken ne bileyim başında böyle çığlık çığlığı ağlamak gibi ölüye eziyet verecek şeylerden uzak durmamızı emrediyor bizim dinimiz. Plastik torba doğru bir şey değilmiş. O yanlış olmuş ama tabut olabilirdi. Hala da tabutla gömenler var günümüzde biliyorsun, isteyenler oluyor.
0: Evet, doğrudur. İşte o zamanlar öyle yapıyorlardı. Tabii ki diğer Hristiyan mezarlarında tabut usulü uygulanırdı ama işte bizlerde kefenle gömülecek şey olduğu için onu inandırmakta, onu kabul ettirmekte epey zaman geçti aradan diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Kıbrıs'ta ne olmuş Hasan abi?
0: Kıbrıs'ta bir cenaze töreni vardı geçen gün. 7'sinde vefat etti birisi ve tanınmış birisiydi. Bu cenaze töreninde tabii siz de burada cenaze törenlerde soruyorsunuz. Islah meselesini anlatır mısınız be hocam? Allah ıslah etsin. Bu hayatta olur değil mi? Öldükten sonra ıslah edilmesi diye bir şey söz konusu olamaz.
1: Öyle mi demişler? Allah ıslah etsin mi demiş kişi?
0: Kişi için demediler de ona gelelim ama ondan önce şimdi siz cenazede öyle bir şey söylenebilir mi? Taksiratını affetsin diye biliyorum ben.
1: Tabii Allah taksiratını affetsin. Yani günahları varsa affetsin demektir. Öyle derizsiniz. Islah etsin olur mu? Islah etsin yaşayan için denir. Yani adam ölmüş artık, onun amel defteri kapanmış. Onun kendisi için yapacağı hiçbir şey yok. Bizler onun için bir şeyler yapacağız sadece.
0: Peki bir de bu şu vardır. Her zaman cenaze merasimlerinde hoca soruyor orada. Bu şahsı nasıl bilirdiniz diye. Bazen böyle sorular sorur. Nasıl bilirdiniz?
1: Onu kaldırdık biliyorsun Hasan abi. Onu kaldırdık. Şöyle kaldırdık. Kaldırdık derken ben kaldırmadım tabii. Diyanet kaldırdı. Bildiğim kadarıyla tahminim son yıllarda bu soruları artık hiçbir cenaze imamı sormuyor. Şimdi orada demiş ya, hani ne 200'lük yapıyorsun, neden sormuyorsunuz yani, eskiden soruyordunuz, niye nasıl bilirdiniz demiyorsunuz gibi bir şeyler diyor. Ama tabii o şahısların, ben şahıslar üzerinden konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum zaten. Ama Diyanet'in bunu kaldırma sebebi tahminim. Şimdi cenaze namazını kılan kişiler içerisinde o cenazeyi hiç tanımayan o kadar insan var ki. Özellikle camilerde kılındığı için cami cemaati, bu Türkiye'de daha çok yaşanıyor. Adam şimdi cenaze namazı kılıyor sevap almak için ama orada hoca soruyor. Bu merhumu nasıl bilirdiniz? Adam şimdi hiç tanımadığı bir adama iyi bilirdik diyor. Bu da şahitlik oluyor. Yani yanlış bu. Orada ancak cenazenin birinci dereceden yakınları, arkadaşları, komşuları o soruya cevap verebilir. Zannedersem bunu o yüzden kaldırdılar. Sadece helalleşme bölümünü bıraktılar. Bence de doğru da yaptılar yani. Ama helalleşme esnasında birileri kalkıp ben hakkımı helal etmiyorum der. Esas soru bu olacak değil mi Hasan abi? Bunun üzerine konuşacağız.
0: Evet hocam, gayet doğru, katılıyorum size. O şey konusu da benim de yani pek, mesela bizim camimizde cenazelere orada bulunan camiye gelmiş Araplar vardır, Pakistanlılar vardır. Geçen de bir cenazede sordular kimdir ölen diye. Bilmezler, tanımazlar. Şimdi hoca sorsa orada nasıl bilirsiniz bu insanı? Çok iyi insandı diyelim. Bence çok isabetli oldu. Bunun kaldırılması isabetli oldu. Ama yani, şimdi devam eden bir şey vardır. Helallik istemek. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye. 3 defa soruyorsunuz bunu hoca olarak.
1: Evet.
0: Bu konuya değinelim hocam şimdi. Bu helallik istemek ne için yapılıyor acaba?

0: Ne için yapılıyor biliyor musun? Yani ola ki sağlığında herkesle helalleşememiştir. Belki aniden ölmüştür. Veya yatakta öldüyse de hayatında karşılaştığı insanlarla tekrar bir araya gelip helalleşme hakkı şansına sahip olamamıştır. O yüzden aralarında helalleşme imkanı olmayanlar cenazesini duyduğunda gelenler için aslında bu. Yoksa yani insanın oğluyla, hatta belki bazen oğluyla kızıyla da helalleşemeyebilir. Uzaklarda yaşıyordur, bilmem nedir. O yüzden genel olarak daha önce hakkını helal edememiş ya da helalleşememiş kişilere orada biz cenaze adına, merhum adına ya da merhume adına helallik istiyoruz. Tabii ki vatandaş genelde %99, ben duymadım bugüne kadar helal etmiyorum diye. Herkes hakkını helal ediyor ama zaman zaman münferit olaylar oluyor. Sizin bahsettiğiniz konudan daha önce de mesela yine haberlere çıktı. Tabii bunların hepsi haberlere çıkmıyor. Zaman zaman oluyor. Bu durumda ne yapacağız? Değil mi? Bunu soruyorsunuz siz bana herhalde. Bu durumda nasıl, durum ne olacak?
1: Evet, aynen onu soruyorum. Yani bu helallik istemekte yani adamın, o cenazenin ona karşı olan hangi sorumluluklarımızdan dolayı veya ona yardım yaptıksa veya bir bize borcu olduysa, bize şey olduysa, onu nasıl şey ederiz, helal mi ederiz onu?
0: Yani burada şimdi helal, dediğim gibi helalleşme imkanı olmayanların helalleşme fırsatını bulmuş olur. Ama bunların içinde biz bilemeyiz. Merhum olan kişi belki sağlığında birilerinin hakkına tecavüz etmiş olabilir. Birilerine borç takmış olabilir. Bunun sayısını çoğaltabiliriz. Bir sürü şey olabilir. Biz bilemeyiz. Orada şahıs çıkar, ben hakkımı helal etmiyorum derse, şimdi ne olacak? Cenaze imamı ne yapacak? Önce birincisi onu söylüyorum. Cenaze imamı diyecek ki, yani namaz kıldıran imam, kardeşim tamam sizin hakkınız olabilir. Bak burada merhumun ya da merhumenin varisleri var. Siz cenaze namazından sonra onlarla oturun, hakkınızı helal edin. Bir şekilde helalleşin yani, alışverişiniz neyse halledin. Yani orada helal etmedi diye namazı kıldırmaz diye bir kural yok. İmamın öyle bir hakkı yok. Çünkü önüne getirilen kişi Müslümandır. Müslüman değilse bile, ailesi getirdiyse camiye, biz onu Müslüman kabul ederiz. Biz kimsenin kalbine girip bilemeyiz. İmanı ne kadar, Müslüman mı, kafir mi, onu biz bilmeyiz. Evlatları getirmiştir, babamızın, annemizin cenazesi, buyur hocam cenaze namazını kıldır dediğinde kıldırırız. Birisi çıkar 100 kişiden bir tanesi der ki ben hakkımı helal etmiyorum. Bunu, onu demesi o cenaze namazının kılınmayacağı anlamına gelmez. Hoca görevini yapar, İşi bitirir. Ondan sonra ne olacak? Şimdi böyle bir kişi ya birileri, yani bu kadar canı yanmış belli ki cenaze namazında hakkımı helal etmiyorum diye bağırdığına göre ortada bir sorun var demektir. İşte bu sorunu konuşalım. Onu nasıl çözeceğiz? Öyle onu soruyorsunuz değil mi Hasan abi de?
1: Evet, onu soruyorum hocam. Yani bu helallik konusu olan şeyler nelerdir acaba? Helalliği istemenin işte, sebebi nedir? Şimdi, yani ne sebeplerden dolayı helallik vermeyebilir insan?
0: Şimdi insanoğlunun borçların iki türlü. Birisi Allah'a karşı olan borçlarımız var değil mi bizim? Herkes, her insanın münferit olarak Allah'a karşı olan borçlarımız var. İşte namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi vesaire vesaire. Bir de insanların birbirine ödemekle mükellef oldukları borçları vardır. Bir alışveriş yapmıştır mesela. Alışverişin neticesinde adam borcunu ödememiştir. Ne bileyim, bunu çoğaltabiliriz yani. Bunu ödemeden öldüyse, eğer alacaklı kişi ispat ederse, borcunu alacağını ispat ederse, kişinin varisleri, evlatları yani mirasçıları, kişinin bırakmış olduğu malının 1/3'ünü kullanabilir. Yani 1/3'üne kadarını borcuna ödeyebilir. Atıyorum 3 milyon para bıraktı, adamın borcu 1 milyon. O 1 milyonu varisleri isterse verir, isterse vermez. Çünkü öldüğünde miras otomatik olarak evlatlarına geçer. Bu hukukta da böyledir yani. Adamın öldükten sonra borcu çıksa bile evlatlarının üzerine geçer o borç ya da alacak, her neyse. Eğer dinimize göre olanını ben cevap vereyim. Eğer adam vasiyet etmişse malının 1/3'ünden borçlarını ödemek zorundadır varisler. 1/3'üne kadarını, fazlasını ödeyemez. 1/2'si miras kalıyor. Adamın 1/3'ünden fazla borcu olsa bile malının 1/2'si çocuklarına miras kaldığı için çocukları isterse 1/1'inden fazlasını ödemek zorunda değiller. Ama 1/1'ine kadarını borcunun öderler. Ondan sonrasını yine ödemeyebilir dinen. Hukuki boyutunu ben bilemem. Ve bu kişi, diyelim ki şöyle de olabilir. Mesela ben geldim cenaze namazında, bu adama hakkımı helal etmiyorum dedim. Küfür ettim, bağırdım, çağırdım. Evlatlar dedi ki bana, arkadaş sen etmiyorsun ama sen kimsin? Biz seni tanımıyoruz. Babamın sana borcu ne? Adam bunu senetle ispat ederse, şahitle ispat ederse, o zaman doğru söylüyor demektir. Ama elinde hiç şahit yok, senet yok, zırta pozun biri çıkmış, ben bu adamda alacağım var da diyebilir. Sahtekarlık da yapabilir, dolandırıcılık da yapabilir. Bunu bilmesi için, o yüzden bizim dinimizde müdayene diye bir ayet var, Bakara suresinde tam bir sayfayı içeriyor. Noterleşme ile ilgili, senetleşme ile ilgili. Mutlaka diyor yanınızda şahit bulundurun, senetleşin, sözleşin. Hani bizim atalarımızın kültüründe de var ya, söz uçar, yazı kalır.
1: Evet, doğru.
0: Bunu ispat ederse adam borcunu alır. Tabii ki çocukları vermek isterse. Vasiyet ederse vermek zorundalar. Üçte birine kadar. Ama vasiyet yok. Bir borç çıktı ortaya. Burada da Peygamber Efendimiz'in mesela bak şimdi. Şuradan az ben sen şarpınca okudun. Diyor ki mezkur borçların ödenmesi için vasiyette bulunulması durumunda Hanefi mezhebine göre varislerin bu vasiyeti terekenin yani mirasın üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Vasiyet edilmemesi halinde ise zorunlu olmamakla birlikte varislerin bu borçları mirastan ödemeleri tavsiye edilir diyor. Peygamber Efendimiz kullara ait borçların ödenmesinin önemi üzerinde durmuştur. Allah Resulü kişinin borçlu olarak Allah'ın karşısına çıkmasını günah olarak nitelemiştir. Ölen kişinin ruhunun, bak burası önemli, ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Anlatabildim mi? Adam belki ödemedi, ödeyemedi, borçlu öldü. İşte o zimmetindeki diyor bak borç ödeninceye kadar, bunun evlatlarının iyi bilmesi lazım bunu. Ödeninceye kadar bağlı kalacağını, ruhunun bağlı kalacağını bildirmiştir diyor. Ölenin borçlarının mümkünse cenaze namazından önce değilse daha sonra malından ödenmesini emretmiştir. Zira dinimizde kul haklarına riayet edilmesi emredilmiş, hak ihlalinde bulunan kişinin hak sahibi affetmedikçe hiç kimse tarafından affedilemeyeceği belirtilmiştir. Anladın mı sen abi?
1: Çok çok güzel anlattınız hocam. Yani bu dinimizi hukuki kuralların da ortaya koyduğu şekilde, dinimizin de ortaya koyduğu bu kurallar insanların birbirlerine karşı dürüst olmalarını sağlamak için konmuştur değil mi?
0: Tabii. Dolayısıyla evet. Diyorum üzerinde kullara ait borçlarla ölen kişinin teçhiz ve tekfinden sonra bıraktığı maldan borçları ödenir. Kur'an'da borçların varislerin payına olan önceliği yani bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Ayet bu da Nisa ayeti, Nisa suresi 11. ayette bildirilmiştir. Tereke yani miras borçların tamamını ödemeye yetmiyorsa borçlar oranında alacaklılara bölüştürülür. Şayet kişi geriye mal bırakmadan borçlu olarak ölmüş ise mirasçıların bu borcu kendi mallarından ödeme yükümlülüğü hem dinen hem de hukuken söz konusu değildir. Yani adam borçlu öldü, hiç de bir mal bırakmadı. Evladı kendi malından bunu ödemek zorunda değil. Ama diyor, zorunlu olmamakla birlikte arzu ederlerse kendi rızaları ile borçları ödeyebilirler. Böylece borçluyu da borç vebalinden kurtarmış olurlar. Hem alacaklı mağdur olmamış olur, hem de babaları ya da anneleri öbür tarafta ruhunu zimmetten kurtarmış olurlar diyor. Bu her şeye göre, her ölen kişinin geride bırakmış olduğu borcun mahiyetine göre de bu iş değişir. Yani biz buna böyle tek fetva veremeyiz. Adam dolandırıcılıktan mı, dolandırıcılık yaptı da mı öldü, yoksa bir borcunu ödeyemedi de mi öldü? Bu duruma göre değişir değil mi Hasan abi?
1: Doğrudur. Ama insanların da burada cenaze namazı sırasında hakkımı helal etmem demesi, yani o orada hocayı, cenazeyi kaldıran kişiyi, hocayı, evet, imamı zor durumda bırakır mı?
0: Bırakır. Şöyle, arkadaşların tabii tecrübeliyse mesela şunu bilecek, yani hoca şunu bilecek. Önüne getirilen cenazenin günahı sevabı bir hocayı ilgilendirmez ya da ne kadar Müslüman ne kadar değil, borcu var mıydı yok muydu, onu ilgilendirmez. Onun görevi, getirilen cenaze yakınları tarafından camiye getirilmişse biz onu Müslüman olarak alırız. Borçlu, borçsuz, az Müslüman, çok Müslüman, İşte mesela bir örnek vereyim, intihar etmiş, cenaze namazı kılınmaz diyor adam. Yok öyle bir şey. Yani şimdi evladı intihar etmiş, babası getirmiş camiye, hocaya yıkattırmış, kefenletmiş, cenaze namazını kılmasını istiyor. Şimdi sen burada ben kıldırım. Bu yanlış. Kıldıracaksın. Yani neticede cenaze namazı dua içeren bir namazdır. Rükû ve secdeli bir namaz değildir. Cenazeye dua edilir orada. 4 tekbir alınır ve dua edilir o tekbirler arasında. Yani kimse bir kafirse Müslüman yapmıyorsun, Müslümansa kafir yapmıyorsun. Orada bir dini ritüeli yerine getiriyorsun sen. Orada zor durumda kalacak bir şey yok. Belki hiç başına gelmediği için bir an bocalayabilir. Hemen oradakileri teskin edecek. Diyecek ki kardeşlerim, ben görevliyim. Bu kişinin cenaze namazını kıldırmak durumundayım. Siz Allah aranızdaki alacak verecek meselesini bir kenara çekilirsiniz, biraz sonra orada halledersiniz deyip olayı yatıştırması lazım. Yani orada tabii imama da büyük rol düşüyor. Hani birini azarlayıp öbürünü kızıştırmak yerine teskin edip o insanları o işi kazasız belasız atlatması gerekir. Yani cenaze namazını kıldırması gerekir.
1: Evet, yani hoca da bir hukukçu gibidir orada.
0: Yani dini hukukçu diyelim. Bizim hukuki anlamda, resmi anlamda bir yetkimiz yok. Biz ancak insanların manevi boyutta inançlarını ve vicdanlarını karşımıza alarak ona göre hareket ederiz. Yani dini ve vicdani boyutuyla konuşuruz. Yoksa tamamen bizim şeyimiz bağlayıcı olmaya da bilir. Ama orada iş tabii hocanın ilmi siyasetine bağlı biraz. Bu gibi durumlarda ilmi siyasetini değerlendirecek, ona göre bir hüküm verecek yani.
1: Ama insanların böyle bir cenaze namazına katılıp da böyle bir şekilde bulunması, böyle bir hakkımı helal etmem demesi bence doğru olmaz herhalde hocam. Çünkü oradaki insanlar arasında sorun yaratmaz mı?
0: Yaratmaz mı? Hoş bir şey değil tabii. Bunu kim yaptıysa mutlaka ya büyük bir haksızlığa uğradı ya canı yandı. Biz bunu bilemeyiz. Dediğim gibi bu olaylar münferit, öyle çok nadiren de olsa oluyor. Keşke hiç böyle bir şeyler yaşanmasa. Ama yaşandığı zaman da dediğim gibi tutumumuz ve davranışımız yapıcı olmak, cenazeyi bir an önce defnetmek. Bu kişi, biz Müslümanların böyle bir vazifesi var. Yani ne diyor, ne Peygamber Efendimiz bir gün ayağa kalkıyor bir Yahudi cenazesi geçerken. Diyorlar ki ya Resulullah, o Yahudiydi, yani niye kalkıyorsunuz ki ya falan diyorlar. Sahabe şaşırıyor. Olsun, o da bir insandı diyor yani. Bakın burada bizim örnek alacağımız kişi Peygamberimiz. Peygamberimiz bir Yahudi'ye bile ayağa kalkıyorsa, bizim cenazeden sin namazını kıldırdığımız kişinin günahkarmış, borçluymuş, çok şuymuş, buymuş, bu hocayı ilgilendirmez. Oradaki ölü diri gibi saygınlığa hak eder. Hasan abi.
1: Evet, çok teşekkürler hocam. Yani insanlar bu şeyi de acaba fırsat bilerek mi, yani burada hakkınızı helal ediyorsunuz demez diye sorulan soruya karşılık onu fırsat bilerek bu içindekini dökmek amacıyla mı yapıyorlar, yoksa gerçekten oradan bir tazminat, bir şey almak isterler diye mi yaparlar, onu bilemiyorum.
0: Onu ben de bilemem. Yani onu o kişiye sormak lazım. Şöyle de yapabilirdi mesela. Orada sessiz kalıp cenaze namazı bittikten sonra cenazenin mirasçılarını çıkıp kenara çekip, arkadaş bak ben orada hakkımı helal etmiyorum demedim. Huzursuzluk çıkartmamak için, sizi rezil etmemek için, ama benim sizin babanızdan şu kadar alacağım vardı diyebilir de, yani işi o boyuta getirmeyebilir de. Orada sanki biraz bir ferdi, bir kızgın davranış, yani sinirli bir davranış ya da bir anda kendini mi tutamadı artık, ne oldu bilemiyorum tabii.
1: Ve öyle bir şey yapılırsa, bazı bölgelerde mesela öyle bir şey yapılırsa kan davası falan gibisinden, orada daha fazla da tahribata sebep olabilir.
0: Abi sen benim babamın ölüsünü rezil ettin der, cahildir, karşıdaki adam çeker vurur yani.
1: Yani bunlar da olabilir. Peki hocam, çok çok teşekkür ederim ama bir tek son soru. Birisi böyle mesela cinayet işlemiş birisi. Onun durumu nasıl olur? Bazı şeyler duyarız böyle, o kişileri mezarlığın başka yerine gömerler diye. Ne dersiniz?
0: Yok, öyle bir şey yok. Ben şuna inanıyorum. Biz din görevlisi olarak Diyanet'in ve devletin görevlileriyiz. Bizim önümüze adam birini öldürmüş de, yani öldürmüş olabilir. Dediğim gibi intihar etmiş olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. bize derse ki o insanlar benim babam Müslümandı ki zaten Müslüman olması camiye getirmez, cenaze namazını kılarız biz. Onun sevabını, günahını, kabul olup olmayacağını biz bilmeyiz, Allah bilir. Yani kalpleri evirip çeviren Allah'tır. Yani sen bir Müslüman diye getirirler, cenaze namazını kılarsın. Adam Müslüman değildir, bunu ben bilemem ki yani. Biz insanların dış içine bakmayız, dışına bakarız. Değil mi? Yani Müslüman da olmayabilir. Bırak bir insan öldürmesini. Bir insan öldüren haklı da olsa, haksız da olsa, ki Allah kimsenin başına vermesin. İnsan öldüren zaten dünyada da cezasını hukuken çekiyor. Haksızsa ahirette de belki o tekrar hesaba çekilecek. Çünkü bir insanın yaşamına son vermiş. Eğer bunu bilerek ve kasten yaptıysa günahı daha büyük. Bilmeyerek yaptıysa bu hukukta da böyle zaten. Değil mi? Mesela bir adam taammüden adam öldürdüğü zaman ona ömür boyu müebbet veriyorlar. Kazayla öldürdüyse 3-5 sene yatıyor çıkıyor. Trafik kazasında öldüyse 6 ay yatıyor. Yani burada da aynı şey geçerli. Bizim dinimizde yani bir adamı keyfi yere öldüren biriyle istemeyerek kazayla öldüren veya canını kurtarmak için öldüren kişi arasında günah ve sevap derecesi farklıdır Hasan abi.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Manevi duygularla bu gibi şeylerin o şekilde görülmesi gerekir. O şekilde idare edilmesi evet. gerekir diye düşünüyorum ben de. Sağ olun.
0: Biz Türk milleti olarak zaten cenazelerde ben buna şahitim. Özellikle Kıbrıslılardan Allah razı olsun. Yani çok saygı duyuyorlar. Cenazelerini kaldırma konusunda işte yıkama, kefenleme, defnetme esnasında. O yüzden bir tatsızlık çıkmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ama dediğim gibi bu tür binde bir de olsa bu münferit olaylar olabiliyor. Onu işte en güzel şekilde atlatmak gerekir yani.
1: Peki hocam, burada noktalıyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Sağ olun. Evet. İyi günler.
0: Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bütün dinleyenlerinizi selamlıyorum inşallah.
1: Sağ olun. İyi günler. Evet değerli dinleyenler, böylelikle de bu programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat 10.58'i gösteriyor. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki çarşamba yine birlikte olmak ümidiyle diyorum.